0: diyorsun sen? Ne diyorsun ya sen? Manyak mısın? Ben şimdi Caribbean Ocean'dayım bak. Denizin sesini dinle. Hayatta şapkadan başka bir şey takmıyorum ki kafama. Yani sen niye takıyorsun ki? Anladın mı? Hani manyak mı bu insanlar be? Ya sürekli hep hadi insanla insan olalım dedik. Köpek çıkıyor karşımıza. Köpekle de köpekçe konuşacağız artık. Strapleri takıp anladın mı? Hani olmuyor artık gülüm. İstediğin zaman buraya gel. Hayat var çünkü. Yaşamak gerek sadece. Öpüyorum.
1: So, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, es kam nicht die zweite Cypher, sondern Evo. Aber ich fand, ich habe das so gut in die Cypher reingemixt gekriegt mit so einem kleinen Preview. Ich fand das so ultra geil, deswegen musste der erstmal followen. Und ich bin ja heute eine halbe Stunde kürzer dran. Also wir haben uns nur bis um 7 und danach könnt ihr ins Wochenende gehen. Vorher aber schön zu Ende A Vibe Called Love hören. So. Und jetzt geht's weiter mit Broken Blokes.